sere okunyo nyabando kodo madanda manya kwarodare kanyanja.